ngiphithe la simbi njalo ngiyatsamaya ngiya nice spirit wenzi omunandi hambi monkey bonang ding dikati di wethi ding dikati ba nice spirit emunandi yamunandiness emunandi.